0: Fez o lanche, ó.
1: Kart çıkar her tabandan sonra gel bakarsan.
2: Bitirmişim. Hamısını bitirmişim. Pulları da, kart çıkaları da. Anam kaydanda öldüreceğim hani. Hani tutuşmuştu ki belki sakla.
3: Çöre kart çıkamı bitirmişim. Şu da ağır ya.
4: Anamızın var.

0: oldu. İsteğimiz yaz oldu.
1: Dur dur, bugün sabah senin özrüğü de tutacaklar.
2: O sen şimdi, bana bak, sen de tutacaklar. Paşa Dalaç.
3: Salam Melek. Ahı sen bana söz vermiştin.
4: Kantora gelersen danışarım.
2: Ben şimdi yine kantora.
5: Ay kişi, suyumuz vaxtı vaxtında geleceği ya yok. Bu cemaatı bak ele salmışsınız. Vedre vedre taşımaktan belimiz eğilir. Ay cemaat, eşidirsin.
4: Gelersiz kantora danışarım.
1: Üf, ehval.
4: Ekşi bu istedir adamın keyfini soracaklar. Kantora yanıma gelirsin.
6: Kantora ne için paşa balay?
4: Hayati kuş fermasına çevirmişsen. Senin o gogonun sesi gelende ben kantorda diş atılırım.
2: Ne fiyin ne soy vay kişi.
4: Yağır. Bir de senin o gogonun sesi gelse. Bu ne sesi?
2: Vay! Vay! Tuğularım oluyor da.
4: Bu hayatın cemaatiyle ben bilirim nece danacağım.
7: Malades satmadın beni. Sənə var, gəl gedək vaxtıla, bəlkə çamadanın azaddan keçdi əlimizə. Dərdli şeylər gətirilir Almanya'dan, trafiyaya.
8: Angeles kendi kavuşu! Alırsan?
9: Şirreşirəm.
8: Çiftçi Reşit. O boydanı Churchill bundan giyir. Bu hele fikir Reşit.
0: Görmedik biz güldü.
10: Niye pek? Biraz kömerçin ama.
11: Kömerçim yoktu.
0: Görmedik biz oyuncağı.
11: İstirahate gelin. 3 yıl.
10: Ahır ki keşlele.
11: Bu ne?
0: Eşitmedik doyuncağı.
11: Teze kömerçim. Beli oğlandı.
0: Eşitmedik doyuncağı.
11: Başlayalım.
3: Başlayalım.
11: Ha, ver vedran görüm.
3: Mehmet Hanım, o bayağı gelen kim idi?
12: İş yok, güc yok. Gelinlerden. Sen çelebi giy. Her adama fikir verme. Cehenneme ki. Cehenneme ki. Söze bak ha. Cehenneme ki.
3: Mehmet Emin. Mehmet Emin.
11: Senin Mehmet ve Farklar Montin balinçası. Başa düştün. Sen kimsin?
3: Kömeşçi.
11: Kömekçisi, sen ha!
2: Ne oldu? Ne oldu?
5: Nene! Baba!
2: Ailene!
5: Nala!
2: Ne
5: şamanattı?
13: İzahla 3 manat, izahsız 2 manat. Şuluk salmıyor, şuluk salmıyor. 1000, 1000.
3: Amin, orada çekilin.
13: Bir mantebel başı salın. Şehrin adı Geneva, gözenin adı Geneva. Fransız halkı şefeli. Badem Badem'in mavi geceleri.
0: Göz koynun aldı bizi.
2: Mavi! Mavi! Kapadı!
0: Şehri. Yar bövdükti
3: kimisi. Yerdeydi. Yıllar benimdi.
0: Gözledik al seheri.
3: Kitabın arasından düştü.
0: Gözledik
2: al seheri. Kapıldı!

Yadında mı bizim ilk görüşümüz? O ince bakışın, o kaynar gözün. Nice der oldu öten ömrümüz. O illerden kalıp sevirem sözüm. Nice der oldu öten ömrümüz. O illerden kalıp sevirem sözüm.

0: Sen ne istiyorsun? Diye sen sudan korkursa. Korkma, soğuk değil.
1: Ben hiç neden korkmuyorum.
0: Yağış yağış.
2: Ben gezerim her yanı, ben gezerim her yanı. Kapım sen...
3: Acılık, niye diyen misin? Cansızın bir sen, kes ahtı olsa.
0: Soğuk da ya, kötü.
4: Çünlü! Tez derpe!

0: Sağ olun, meşkimizi eledik.
1: Sağ olun.
0: Sağ olun. Sağ olun.
1: Hoş geldin.
0: Hemşe sizin lifte bineceğim. Çünkü boş olur.
2: Sağ ol Züllüt Hanım.
3: O cür leysan yağışın altında suya atılmalardan korkmadı.
1: Evvelce korkurdum. Suya girenden sonra her şey değişti. Sonra daha hiç korku bilemedim.
3: Herhalde çok garibe menzereydi.
1: Deniz ile bir kaynırdı.
3: Kıyamet kız.
1: Hiç fikir vermişsin. Kinoda hemşe başrolleri güzel kızlar çekiyorlar. Akı hayatta bile olur. Biri göçey olur, biri kibir olur, biri de miyane. Ama gördüğüm filmlerdeki kızlar hükmen geçen olur. Güya yeryüzünde hiç kibir kız yokmuş.
3: İşimizden razısız Lara.
1: Bilirsiniz, ilk günler laf gülmeye gelir. Sernişinlerim kabineye giren kimi ciddileşir, kuruyup kalırdılar. Lift aşağı inende nedense özlerini yitirir, hele bir ayakları yerden üzülür. Hele bir onlar çekiciz olurdular.
3: Müşahideniz yakışıdır. Yakışı müşahidesi olan adamlar hayat hadiselerini düzgün kıymetlendirebilir, onun manasını anlayır.
1: Sernişin liftinde işleyen kız sağalıp yine işe çıktı. Ben yine de hizmet liftinde işleyirim. Heybi yoktu. Talihimden razıyım.
0: Züllüt! Züllüt! İşitmirsen, çekil oradan. Havuza düşersen Züllüt!
4: Ben Züllüt değilim, ben Lale'yim.
1: Hizmet lifti. Deyirler sahne arkasında öyle işçiler var ki tamaşanın güzel geçmesine kömek edirler. Ama tamaşaçılar onları hiç vakit görmüyor. Hizmet lifti de beledir.
5: Ovid'de her gün fırsat. Gülben kompozit boru. İndi 1 manat 35 kapiği değil. 1 manat 19 kapiği. Gülben su karıştırıcı. 63 manat 70 kapiği değil. Cemi 44 manat 70 kapiği.
6: Azad Azerbaycan'da reklam.
7: Sirab satış və dağıtım şirkəti Bakı şəhəri üzrə sürücülərin işə qəbulunu elan edir. Əgər BC kateqoriyalı sürücülük vəsiqəsi və yük maşınlarını idarə etmə təcrübəniz varsa, bizə müraciət etməyə tələsin. Stabil iş, rəqabətli əmək haqqı və mehriban kollektiv sizi gözləyir. Əlaqə nömrəsi 055-900-0551.
8: Milesız Miles Paşa Bank ilə bu yay hər şey... Partnyor restoranlardan qazandığınız millər. İkigat. Xaricdə bütün ödənişlərdən qazandığınız millər. İkigat. Üstəlik, yeni müştərilərimizə də xoş gəldin milləri. İkigat. Bitdi, bitmədi. Kart üzrə dövriyyə tələbini tamamlayın.

0: Ertelesin. 17.500 manat ilkin ödeniş, 48 aylık daxili faizsiz kredit ile. Telefon 077-722-0000. 3wkaspak.az.
1: Züfreye Nur çöreği gelende yemeğler daha lezzetli, iştah açan olur. Bunun sirri hazırlanma teknolojisindedir. Apara üsulu sayesinde mayadan 3 defa az istifade olunur. Unun terkibindeki şekerler parçalanır ve sağlam çöreği istihsal olunur. Xüsusi hazırlama prosesi gluten sertliğini azaldır ve çörek daha rahat hezm olunur. Enerji değeri ise 100 gramda cemi 218 kilokaloridir. Nur çörek, dad ve keyfiyet süfrenizde.
2: Positano, Bali, Mykonos ve Marokko ruhu bir layada birleşti. Premium Residence Sipriz'de. Menzilleri 15% ilkin ödeniş, 36 aylık dahili kreditle elde etmeye telesin. Sadece menzil değil, hayat terzidir. Telefon Ulduz 1122 Premium Residence.az.
3: Deluxe Residence Sibriz'den sakinlere özel akvapark, spa ve fitness merkezi, futbol meydançası, tenis ve padel kortları. Ulduz 6363 3wdeluxeresidence.az.
4: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: başından sağlam patlar.
1: 106.3 FM.
2: Bağışlayın canım. Rütbenizin artması için imkan var. Köşede de yanan Mikhailo'dur.
3: Mikhailo? Söylemiş sanki.
2: Yok.
4: Partizanlar, partizanlar. Demel ressamsın.
2: Ben ressamım.
4: Adın?
3: August.
4: Familien Renoir, öyle mi?
2: Yok, monsieur. August Kraus.
4: Onu yine elden bıraktınız. Bana Mikhailo lazımdır, aydındır. Mikhailo.
5: Yakşı. O getirilecek.

söyledim. Düşündüm ne söyledim ki onun kalbine değdim. Gelmedim, gelmedim,